0: şey, sen konuşuyor musun?
1: Hello.
0: You can show me clear. I will be at the car seat with an assist from Romeo 35.